su harkşa melo uderin datun xız do anışdu es çüçür üç çüçür deriz. Viştama noxçı matta şiyen do anış derş. Kinoş geçtert yer da uol ve la şiyen dizzik duyokş da uru os. Öğrenci sürenci. Estin os diyenoşka yukarsa doluş mal halboğuş mal çubuş azgar şa duyuş volçuk. Estin diyeş diyeş suuş elsem doğuş. Do anış diyekar doçuş ye diyekar da aydır deyli diyek diyez. İman diyek diyez, şiyene şiyen çin ohlun geçtir diyek diyez, şiyebusul vecri çerçini biyek biyez. Dağıt ibi en boş bol bağla singette maso busul nakhan üş, ize diyek diyez. Honda çi, ahki çün duyuş dul hum duy, hayni yakhan, ahtun hum on diyek ha, hay busul veşin yeşin hudu diye zaman çoğ dayal hon malayka do eytiye. Ot malayku ahtun duyuş dege deyli duyuş boğutu vezin deyil kutun duyuş da kuna lulah el. İşte iyide hadi açıl da Allahu Ekber la ilahe illallah velhamdülillah duk boğurdu su ve düş ve uş nauk ah çuah bi'dat kida duyuş dol iğur bendin uş dadallat iduk boğurdu su Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve gina azaben nar boğuşdu. İdua duk boğurdu su ugur şey matta deyil yılışın bu duk bağ bana kudu'un elçi parıq tuva marş ve luah vezin deyil iz duk ديال باخ بيانا قويك باي مرة نجح بيدع مدات يقعها اللهم إني أسألك العافية وزن دير حيو برختو يوخ أس مرشو يوخ أس بوخش إي دوش دوش نجح بيدع داتن إز دوخ ديخ ديش دوي دوخ باخ ديش دوي دوخ ديلغو ديش دوي چوح آره مخكح مخكر آره أمتن مرشو برختو خير يولوش دالغ هي تنبول بصوبني مسير دعنش دا جواب لويل والحمد لله رب العالمين